koyum mapalta bede, koyum singlo ubede, koyum magi mapalta bede, koyum singlo ubede, kang di haibe.